kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

aylara. Açtım mu eti 70 tane yan locada. Kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Metro FM'in hafta sonu programı Film Arası'na hoş gelmiş bulunmaktasınız arkadaşlar. Ben Tuncay Saran ve bugün yine hafta sonu ruhuna yakışan ışıltılı şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasının yıldızlarına şöyle bir bakış atıyor olacağız. Neler yapıyorlar? Sinema dünyasında neler oluyor? Yeni vizyona giren ya da dijital platformlarda yeni yerini almış olan, kataloglara yeni eklenmiş olan filmler neler? Onlara da şöyle bir göz atacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
0: PFM reklam.

numarasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle bir haberimiz var. Marvel Black Panther 3 filminin 15 Aralık 2028'de vizyona gireceğini resmen duyurdum. Yeni Black Panther, T'Challa'nın oğlu Prince T'Challa 2'yi canlandıracak olan David Johnson olacakmış. Yönetmen koltuğunda yeniden Ryan Coogler oturacak. Shuri ve M'Baku karakterleri de geri dönecekmiş. Film T'Challa'nın mirasını devralan yeni neslin hikayesini anlatacak.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Belki güzel, keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Efendim şöyle bir sinema haberimiz daha var bugün. Son günlerin çok konuşulan sinema haberlerinden bir tanesi oldu bu. Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi, vizyondaki ikinci haftasında sosyal medyaya sızdırılan tam sürüm kopyalarıyla korsan krizine girdi. Universal Pictures, telif ihlallerine karşı yasal süreci başlattığını açıkladı. Yaşanan sızıntıya rağmen film, gişede hız kesmedi ve ikinci hafta sonunda dünya genelinde 600 milyon dolar hasılatını aştı.

0: Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Küpe Efendisi'niz. Hafta sonu Kültür Sanat programınız film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi, yılın en çok beklenen, merakla beklenen filmlerinden bir tanesi Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. Bu hafta itibariyle vizyonda. Destin Daniel Cretton'ın yönetmiş olduğu filmde yine Tom Holland ve Zendaya ikilisini yan yana izleyebileceğiz. Örümcek Adamlar her zaman heyecan vericidir ve sinema dünyasında bir hype yaratır. Sinema dünyasının eğlencesidir. Sinema salonlarına gitme isteği uyandıran filmlerden bir tanesidir bence. Görsel efektleriyle, enerjisiyle. O yüzden bence bu hafta sonu sinema dünyası açısından oldukça renkli ve eğlenceli bir hafta sonu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Film arasına devam ediyoruz. Küpe FM'de değerli dinleyiciler. Şimdi son günlerin çok ilginç ve eğlenceli sinema haberlerinden bir tanesini sizlerle paylaşacağım. Heyecan verici bir sinema haberi. Ta 2006 yılında arkadaşlar bir Ghost Rider filmi vizyona girmişti. Yılını artı eksi bir yanlış hatırlıyor olabilir ama muhtemelen doğrudur diye tahmin ediyorum. Nicolas Cage'in canlandırdığı bir Ghost Rider vardı. Fragmanı çok hoşumuza gitmişti. Mutlaka bu filme gitmeliyiz diye düşünmüştük hatta arkadaşlarla. Çok iyi hatırlıyorum ki gitmiştik de zaten o filme. Şimdi Ghost Rider bir kez daha geri dönüyor ama kiminle? Ryan Gosling'le geri dönüyormuş arkadaşlar. San Diego Comic Con'da yapılan duyuruya göre ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı Ghost Rider filmi 2028 yılında vizyona girecekmiş.

0: gele.
1: Küpe FM reklam.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
10: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Bu FM'de film arasına devam ediyoruz. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi. Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün. Johnny Depp yönetiyor bu filmi arkadaşlar. Oldukça ilginç bir kadrosu var. Hem kamera arkası kadrosu hem kamera önü kadrosu dikkat çekici. Kamera önündeki isimlerden bir tanesi mesela Al Pacino'yu bu filmde izleyebiliyoruz. Modi 1916 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amadeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 1410. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

Burada noktalıyoruz efendim. Sinema dünyası ile ilgili son gelişmeleri, heyecan verici haberleri paylaştık sizlerle. Yeni filmlere şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. 1 Ağustos 2026 Cumartesi gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Hoş geldiniz. Teoman ve Emircan İlek'le startı veriyoruz. Uyanıp kabusuma radyonuzda.

0: TPFM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz.
5: Chery. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
5: Küpe FM

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz

0: Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Bir yandan da canlı sahne performanslarını hız kesmeden devam ediyor sevgili Funda Arar. Özellikle bugün Soğucak'ta olacak sevgili Funda Arar. Altın Güvercin Amfiteyatrosu'nda bu akşam saat 21'de hayranlarıyla buluşacak. Soğucak'tan Küpe FM'e kulak verenlere de bu duyuruyu yapmış olalım Funda Arar için. O güzel sesinden dinlemek istiyorsanız en güzel ve en sevilen canlı sahne şarkılarını bu konsere eminim kaçırmayacaksınızdır. Özlemle Küpe FM'de şimdi.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Noktalayalım Artık Kırgınım isimli çalışmasıyla Blok 3 radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonudur diye düşünüyorum. Ayın 1'i Ağustos ayı gerçekten de sürprizleriyle gelsin, mutlu etsin bizi diyoruz. Ama yaz ayı olması dolayısıyla zaten seviyoruz. Adları bile güzel. Haziran, Temmuz, Ağustos tadını çıkarmak lazım. Sonbahar sonrası kış zaten biliyorsunuz. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi hemen programı başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM

Simge ile devam edeceğiz. Şimdi sevilmeye doy diye diyecek. Ve büyük gün geldi diyorlar. Başaklar, balıklar, ikizler ve yay, ay düğümleri artık sizi rahat bırakıyor. Aslan ve kova içinse kadersel dönem resmen başlıyor. Boğa ve akrep de bu değişimden payını alacak diyorlar. Ve bu 18 ay kimsenin hayatını eski halinde bırakmayacak diyorlar. Ay vallahi bilmiyorum, güzel şeyler olsun şimdi. Kötü bir şeyler olmaz zaten. Kötü düşünmememiz lazım her zaman için. Ancak ay bilmiyorum vallahi, heyecanlandım ben şimdi. Önümüzdeki 1,5 yılda hiçbir şey aynı olmayacakmış. Hadi bakalım. Ve tabii ki söz müzikte.

0: FM reklam. Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros,
1: hepimize iyi gelecek. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
4: Küpe FM reklam.

İrem Derici ile durum çok acile, devam edelim. Ya şimdi yapay zekalara falan baktırıyoruz ya. Eskiden uygulamalara baktırıyorduk. Artık yapay zekaya baktırıyoruz. Yani tabii başka şeyler de yapıyor olabilirsiniz. Yapay zeka ile konuşuyor olabilirsiniz ama ben fal baktırıyorum. Geçen gün de birisi demiş ki, kızlar gidin demiş şu yapay zekaya. Falıma bakmanı istiyorum ama işte bakarken kahve fincanıydı, katinaydı, tarottu. Yok efendim, duru görüydü, şamanik yorumdu. Destekle falan deyin. Ben de tabii ki yapayım dedim nihayetinde. Neden olmasın? Aman Allah'ım. O nedir öyle, sayfalarca sayfalarca yorumlar. Artık kimsenin birbirine fal bakmasına gerek kalmadı. Eskiye dair hiçbir şeye gerek kalmadı. Evde 3-4 tane yapay zeka ile birlikte her türlü vakit geçirebiliyorsunuz. İnanılmazdı. Gerçekten dedikten sonra durum çok acil diyoruz.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Emircan İrek'le geçmişteyle devam edeceğiz. Geçen gün bu platformlardan bir tanesinde, daha doğrusu Instagram'da söyleyeyim. Orada işte eski ben, yeni ben fotoğraflar paylaştık. 40 yıl önceki fotoğrafı paylaştım. Gerçekten çok ilginç. O yaşlarımı çok da hatırlamıyorum bile. Ancak ve ancak zaten şimdilerde günün telaşesi içerisinde dünü bile hatırlamaz hale geldik. O da ayrı bir durum. Öyle ya, zaman ne çabuk geçiyor. Şimdi de o geldi aklıma. Emircan İrek'i görüp geçmişteyi çalacağım ya, hemen oraya bağlayayım dedim konuyu ve işte Emircan İrek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri onlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Derya Uluğ'dan bir şımırık dinleyelim ve bir araştırmadan daha bahsedelim. Kız kardeşin için para harcamanın kendin için harcamaktan daha mutlu hissettirebileceğini öne sürüyormuş araştırmalar. Allah Allah, nasıl olacak o iş? Yani kız kardeşin derken hani kızlara böyle yakın arkadaşlıklarda kız kardeşler falan deniyor ya, o anlamda söylemişler. E tabii olur ama insanın bence öncelikle sevdikleri için, o ayrı, ama tabii kendisi için para harcaması, harcayabilmesi, o parasının olması bile yeterince büyük bir motivasyon. Ve işte Derya Uluğ şımarık.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: İki tas çorbayla devam edelim. Tabii ki efendim Mustafa Sandal ve Mela Bedel'in o güzel yorumuyla dinleyeceğiz şimdi bu şarkıyı. Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Kaya Çilingiroğlu geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki son 3 sevgilimle Instagram'dan tanıştım. Ne kadar ilginç değil mi? Aklımıza gelmezdi yani Kaya Çilingiroğlu gibi bir isim. Hülya Avşar'ın eski eşi. Belli bir çevresi, hayatı, sosyal hayatı var. Yani birçok insana göre belki daha fazla ama sevgilileriyle Instagram'dan tanışmış. Buraya nereden geldik? Instagram'da bizleri takip edin demiştim. Konuyla hiç alakası yok. Efendim arada çekilişler, bizler, radyonuz, programlar onlardan haberdar olmak için. Kaya'nın durumu farklı. Ve tabii ki iki tas çorbayla ve şimdi Mela Bedel'le Mustafa Sandal'la devam ediyoruz.

Yalın'la akşamüstüyle devam edeceğiz şimdi. Kadir İnanır'ın 2015 yılında 2022 yılında da iki vasiyet hazırladığı ortaya çıkmış bu arada. Bir kez daha nur içinde yatsın diyelim. Gizli tutulan vasiyetnamelerin ise Eylül ayında açıklanması bekleniyormuş. Bu arada usta oyuncunun çok sayıda gayrimenkulü, banka hesapları, 25 adet Rolex saatinin yanı sıra kıymetli çakmak ve yüzük koleksiyonları da varmış. Çok da yakışırdı hepsi tabii ki kendisine. Çok değerli bir isimdi. Sevdiğimiz bir isimdi ve gerçekten bir devir daha onunla birlikte kapandı gitti. Bakalım vasiyetleri artık Eylül ayında açıklansın, ben de size açıklarım. Yalın ve akşamüstüyle devam ediyoruz.

0: İyi oldu, güzel oldu bence.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850-259-0325.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
1: Küpe FM reklam.

Cembeli ile ne zamanla devam edeceğiz şimdi? Bu arada Türkiye ile ilgili bir araştırma var. Narsist hayranlık düzeyinin en yüksek olduğu 5 ülke arasında yer almışız. Efendim en yüksek Nijerya'ymış. Sonra Irak, sonra Çin, sonra Nepal ve sonrasında biz varız. En düşükse Norveç, Danimarka, İrlanda, Rusya ve İngiltere. Ülkeleri duydunuz zaten, çok fazla konuyla ilgili yorum yapmama da gerek kalmıyor. Bu arada www.kupefm.com.tr'yi unutmayın efendim. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydedin ve bizleri oradan da takip edin diyoruz. Ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın haftanın son günü artık. Tabii ki haftanın son gününde de sizlere iyi pazarlar demek, pazarımızı şenlendirmek ve neşelendirmek amacıyla yine burada olacağım. Bu frekansta olacağım. Küpe FM'de olacağım. Sizler hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler zaten her daim Küpe FM'de sizlerle olmaya devam ediyor. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak, diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler, Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Kerry.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

0: Kulpe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
9: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

0: TPFM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-59-39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar, yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Küpe FM. Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları, herkese harika bir günden merhaba. Zirvedekiler 20 başladı. Önümüzdeki 2 saat boyunca kulaklarımıza misafir olacak 20 muhteşem şarkı hazırladık. Bu hafta müzik dünyasında dengeler biraz değişti. Liste epey hareketli. Bakalım sizin bu haftaki favoriniz zirvede yerini koruyabilecek mi, yoksa yeni bir şampiyonumuz mu var? Cevaplar birazdan burada. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Van Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahneye çıkan ve Vanlı hayranlarına unutulmaz bir konser akşamı yaşatan simge, kalpsiz bir serseriyle 15. haftasında bizlere veda ediyor.

2026 yılının ilk yarısında çıkardığı yeni albümü, teklileri ve dikkat çeken işbirlikleriyle müzik gündemindeki yerini koruyan Türkçe rap müziğin önde gelen isimlerinden Ahiyan, Rüya Gibiydin dediği parçasıyla şimdi bir kere daha radyolarınızda.

0: PFM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
5: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.
6: Haziran 2026'da çıkardığı yeni albümü ve Temmuz ayındaki televizyon performanslarıyla müzik gündeminin üst sıralarında yer alan pop müziğin ve modern halk müziğinin dikkat çeken ismi Serkan Nişancı Eller Üzer dediği parçasıyla bu hafta liste dışı kalmaktan kurtulamıyor.

Yayınladığı yepyeni şarkısı, arka arkaya gelen tekleri ve yoğun yaz festivali takvimiyle müzik gündeminin merkezinde yer alan yeni Anadolu müziğinin başarılı temsilcisi Emre Fel, Bir Güldün'le şimdi bizlere veda ediyor.

20 numara. Zirvedikler 20 klasmanında yine temponun, rekabetin ve tabii ki harika müziklerin tam ortasındayız. Bu hafta zirveye tırmanan yepyeni sürprizler var. Listenin tepesindeki yeni korumak için direnenler var ve elbette günün sonunda bir numaralı koltuğa oturacak o şarkı var. Listemizde sizin favoriniz kaçıncı sırada? Arkaya yastığının sesi biraz daha açın ve ritme kendinizi bırakın. 20 numaradan başlıyoruz. Londra'nın ikonik salonu Royal Albert Hall'de verdiği tarihi konserin canlı kayıt albümünü dijital dünyadaki yerini alan ve bu albüm kapsamında kliplendirdiği canlı performanslardan Küçücüğüm gibi hit şarkılarında özel versiyonlarını platformlarda yoğun ilgi görmeye devam eden Yalın'ın Akşamüstü isimli parçası bu hafta 20 numaradan listeye dahil oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: FM 19 numara.
3: Şarkının söz ve müziği ünlü popçu Sinan Akçıl imzası taşırken, mod yükselten dinamik aranjesi ise usta aranjör Erhan Bayrak imzası taşıyan ve kısa sürede 1.8 milyondan fazla dinlenme barajını aştığı yaz çalışması Aslanlar Doğuyor ve Berkay bu hafta zirvedekilere 19 numaradan merhaba diyor.

0: 18 numara.
1: Duyduğuma göre yeni bir yaz şarkısına ihtiyacınız varmış. Dans zamanıdır arkadaşlar diyerek sözü ve müziği kendi imzası taşıyan ve retro dans ritimlerini çağdaş synth pop sound'uyla buluşturduğu Umrum Dışı isimli parçayla Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Mabel Matiz söz konusu parçasıyla bu hafta 18 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımır lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
9: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
12: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
1: Küpe FM reklam.
13: Küpe FM
14: 17 numara.
0: Listleri alt üst eden yeni tek listi, rekor kıran EP projesi ve Blok 3 işbirliğiyle müzik gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ve Başımda Belalar adlı yeni tek listiyle de bugünlerde büyük bir başarı yakalayan Türkçe rap ve melankolik sound'un yükselen yıldızı Poezi Uyuyamadın demiyle bu hafta 17 numarada.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM
3: 16 numara.
4: 2026'daki dördüncü yeni teklerinde hayranlarıyla buluşturan ve Ajda Pekkan'la yayınladıkları Spotify Türkiye listelerine damga vuran Hileli isimli parçalarıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam eden Manifest kızları daha iyi diyecek 16 numaradan.

0: 15 numara.
1: Akçaabat Festivali'nde sahne alan 35 bin kişiyi aynı şarkılarda buluşturan Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ı anarken duygulanan, gözyaşlarına hakim olamayan Hande Ünsal Gel isimli parçayla bu hafta 15 numaranın sahibi oluyor.

0: numara.
1: Temmuz 2026'da arka arkaya yayınladığı arabesk pop teklileri ve dijital platformlardaki rekor dinlenme sayılarıyla müzik gündeminde büyük dikkat çeken Türkiye'de yapay zeka destekli müziğin en popüler temsilcilerinden biri haline gelen Acıoğlu, İhtiyacım Var teklisiyle bu hafta 14 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM
6: 13 numara.
7: Kariyerinin 10. yılına özel dev projeleri ve Asil Gök'le evlilik yolunda attığı ilk adımla müzik magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk pop müziğin en güçlü seslerinden Derya Ulu, yüksek enerjili yaz hiti Şımarık'la bu hafta 13 numaradan bizlere sesleniyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: 12 numara.
2: Haziran 2026'da çıkardığı yeni stüdyo albümü Kayıp Persona ve küresel dijital listelerdeki tarihi rekorlarıyla müzik gündeminin zirvesinde yer alan geleneksel rap kalıplarını yıkan albümde yalnızlık ve içsel kırgınlıkları anlattığı Kayıp Kalp isimli parçayla Türkçe rap sahnesinin en popüler isimlerinden Blok 3 bu hafta 12 numarada.

0: 10 numara.
1: Sibel Can'la 8 yıl önce yayınladıkları ve büyük ilgi gören Diken mi Gül mü düetinin ardından bu kez aynı projede yeni bir hit şarkıyla bir araya gelen ve bugünlerde Kıyamam parçasını da piyasaya süren APO, Ömrüm isimli parçayla bu hafta 10 numarada.

numara. Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal için düzenlenen Onur Gecesi'ne usta sanatçı arasında sahnede yaşanan, isim telaffuzu diyaloğuyla da damga vuran, asıl adı Ayfer İlker olan Mela Bedel, iki tas çorbayla bu hafta 9 numarada.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası, Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
9: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM
11: 8 numara.
12: Haziran-Temmuz 2026'da gerçekleştirdiği rekor kıran stadyum konserleri, yeni hit şarkısı ve Sende de Benden Var albüm turnesiyle şu an müzik dünyasının en çok konuşulan ismi konumunda olan Türk pop müziğinin güçlü besteci ve yorumcularından Tantaşçı Gidişat isimli yepyeni parçasıyla 8 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM 7 numara.
3: 2026'da yayınladıkları hem dijital müzik listelerinde rekorlar kıran hem de küresel çapta büyük bir başarıya imza attıkları, parçanın sözlerini Zeki Arkun'la ve birlikte grup üyelerinin de kaleme aldığı Toz Pembe isimli parçayla Manifest Kızları bu hafta 7 numarada.

0: 6 numara.
1: Müzik kariyerine adım attı 2022 yılından bu yana Obsesif ve Virtüöz adını verdiği albümleriyle dikkat çeken, yayınladığı 24 ayrı single projesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Blok 3, Poize işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun'la bu hafta 6 numaranın sahibi.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm, o da

0: 5 numara.
1: Malatya'da Kayısı Festivali kapsamında konser veren halk izlemeye gitmeyince meydan boş kalan ve yerel halka da çağrıda bulunan Elif Buse Doğan yangın yeriyle bu hafta 5 numarada karşımıza çıkıyor.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM
5: 4 numara.
6: Temmuz 2026'da yayınladığı taze şarkıları, listeleri alt üst eden çalışmaları ve yaklaşan ücretsiz açık hava konserleriyle alternatif müzik sahnesinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Anadolu folk ve 70'ler rock tırlarını modern elektronik altyapılarla birleştiren Ankaralı bağımsız müzik kolektifi Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaların Afro House Remix versiyonlarıyla bu hafta 4 numarada bizlere sesleniyor.

0: 3 numara.
1: Grubun kendi adını taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Mani Festival'e İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 3 gün boyunca toplam 150 bin müzikseveri bir araya getiren festival süresince kızlara sahnede Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'ın da eşlik ettiği Mani Fest Kızları ve Hileli isimli parçaları bu hafta 3 numarada.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: 2 numara.
4: Sosyal medyada adeta kendi akımını yaratan şarkıyla çekilen yüzlerce videoyla kısa sürede viral olurken içerik üreticilerinden dans videolarına, konser görüntülerinden günlük paylaşımlara kadar binlerce kullanıcının etrafında buluştuğu Ara Beni isimli parçayla hadise bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: bir numara.
1: Ve geldik haftalardır merakla beklenen, herkesin sonucunu kilitlenerek beklediği o büyülü ana. 20 numaradan başlayan dev geri sayımızda her durağı geride bıraktık. Rakipleri birer birer eledik ve en tepeye ulaştık. Bütün bir hafta boyunca radyolarda en çok çalınan, dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran, kulaklarımızdan ve dilimizden düşmeyen o şarkı. Koltuğu kimseye kaptırmayan bu haftanın tam bir numarası karşınızda. İlk stüdyo albümü Obsesif'le Spotify'da 700 milyon dinlenmeyi aşarak platformun en çok dinlenen, Türkçe sözlü albümleri arasında 5. sıraya yükselen, Virtüöz isimli albümüyle de adından başarılarla bahsettiren ve bugünlerde Kayıp Person adını verdiği stüdyo albümüyle de başarılara imza atmayı sürdüren Blok 3, Sebebi Var isimli yepyeni single projesiyle zirvedekilerin bu haftaki yepyeni bir numarası oluyor.

Ve böylece dev bir müzik maratonunun daha sonuna geldik. Zirvedekiler 20 listemizde bu hafta 20 numaradan başladık. En tepedeki şampiyonumuzu belirledik ve zirvenin tadını çıkardık. Müzik dünyasında dengeler her an değişebilir. Bakalım önümüzdeki hafta kimler yukarılara tırmanacak, kimler zirveye veda edecek. Müzikle kalın, ritminizi hiç kaybetmeyin. Önümüzdeki hafta aynı günde ve saatte yeniden Küpe FM frekansında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
4: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan Demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar, yapay zekaya yönelik büyük yaptırımların yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: PFM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Biçen Market yazın en özel lezzet deneyimine sizleri davet ediyor. MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural'ın katılımıyla gerçekleşecek bu özel mangal etkinliğine özenle seçilmiş ürünler, ustalıkla hazırlanan tarifler, sıcacık bir buluşma ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 2 Ağustos Pazar günü saat 18 ile 20 arasında Silivri'de E5 kenarında Mega Silivri'ye düğün salonu altındaki Biçen Market Silivri 2 mağazasına davetlisiniz.
0: PFM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 100 milyon kişinin işini yapay zeka üstlenecek. Amerikan Senatosu'nda yapılan araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyon önümüzdeki 10 yılda Amerika'da yaklaşık 100 milyon işi ortadan kaldırabilir. Amerikan Senatosu'nda Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde yer alan demokratlar tarafından yapılan araştırma, yapay zekanın ülkede 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakabileceğini ortaya koydu. Amerikan Axios sitesinde yer alan habere göre komitedeki demokratlar yapay zekanın iş gücüne etkisine ilişkin yürüttükleri ChatGPT temelli araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre yapay zekanın Amerika'da hem beyaz hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada yapay zekanın 10 yıl içinde ülke ekonomisini köklü şekilde dönüştüreceği ve bu süreçte Amerika'da 100 milyon kişinin işinin yapay zeka tarafından üstlenileceği öngörüldü. Bu durumu eleştiren demokratlar yapay zekaya yönelik büyük yaptırım yalnızca verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarması olasılığı demokratlar tarafından endişe verici olarak nitelendiriliyor. Araştırmayı yürüten senatör Bernie Sanders, Fox News kanalına verdiği demeçte, bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak, diyor. Öte yandan cumhuriyetçiler, Amerika'nın yapay zeka geliştirme alanında dünyaya öncülük etmesi gerektiğini, yapay zekayı sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'e katkı sağlayacağını düşünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda baksın. Geri

Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok.

anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa, gerçeği

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış